Tekrar nini? Ha, nasıl neyse bin o gün. Yanja ideoloji doke nazaraka jalu na mutu te likunia na mutu te ne yango sentir ke toujours joyeux hein njo bon sentir ke masolo na kwa ka ville pale bana tu informer kama mukadre hein ba mabamo ya biko ile ngambo deja benye ba li tumio pale notamment bana sema bana tuma kukulundi vacances pale kuko voilà.